0: Camsula başlara komu çiti.
1: Camsula, camsula.
0: Mindor smoko piyoriya.
1: Camsula, camsula.
0: Haslas lekuri moçigadili.
1: Camsula, camsula.
0: Karkaşişi.